Kaşıka kaça derme feta, ab kadar İslam. Subhanallah, misal subhanallah. Ey şairi ki, Kuda tu ne bilkul saç kaha hai. Ye dunya muhabbat ki hai, şair mandir mein guzaro, şair mandir mein.